Belekin yanık değil kur. Çoysa bu belekin yoruldum. Yine tuğfın bakıya kirada var iri kırık yuvarlayacağım. Lan koyun, şimdi pekili yüzürür kutlayın.